sen yanısına vermeydinin katı homamin umiru. Ni wona mayan susa aman frafati se ye yansusa ya sebidia. Adi ene sim kwan se yan to bare mayo honyom. Ya beten honyom ya kanani onyama kire se oyo nyame. Apasi to nyame honyom.